persis ora laris wae. Wong izin yai. Zaman pur zalzalah ngeten iki kiai sing alim-alim teng Solo malah mboten payu kok iki. Sing laris iki kiai sing ramutu, wagu, omongane saru, iso lagu kaya aku Mas. Laris e ra umum. Izin yai, kula niku dina-dina niku telu, telu, loro, telu ben dina.